Düğünü Çempiyonatın kursatılığının resmi demirçisi M-Bank. Futbol boyunca Düğünü Çempiyonatın kursatılığının resmi yönüktüşü Coca-Cola.

0: Az Radyosu.
1: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun tolkundan okunuzlar. Bişkek'te saat 16.